Oui, zul çıkardığı yerin bu oluş var dedim. Yetide kaydasın bir yerden yine ta 40 insan buldum. 40 insanın Gazal kitabının 3. nesrini, 2 tane üren

Ta olum etibayen nece peren kıdıklı tehtiyerli kurrumlar olacağın